değişik yer dika, Balkan dika. Miss World dika, World Cup dika. Chandrayaan dika.